lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa verdi.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden uzakta?

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sen benim cennetim, hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek. İlaç Gibi Radyo.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni

0: Son dakika.
1: 2026 Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Futbol Takımı D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a da 1-0 mağlup oldu. Milliler ikinci dakikada Matias Gayarza'dan gelen golle yenik duruma düştü. 45+3'te de Miguel Almiron kırmızı kart gördü ancak ikinci yarıda da aradığımız golü bir türlü bulamadık. Bu sonuçla Türkiye D grubunda son sıraya düştü. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
0: Son dakika.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
0: İlaç Gibi Radyo.

Evet sevgili kralcılar, günaydınlar. 20 Haziran 2026 günlerden cumartesi, saatler 8.30. Maç için uyandık. Milli takımımızı gönülden destekledik ama bazen olmayınca olmuyor. A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında maalesef Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda eden takım oldu. 90 dakika boyunca uzatmalarla beraber o kadar güzel gol fırsatları kaçırdık ki maalesef o meşin yuvarlığı ağlarla buluşturamadık bir türlü. Canları sağ olsun. Çok güzel mücadele ettiler. Önümüzdeki maçlara, önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Hepsine tek tek teşekkür edelim verdikleri mücadele için. 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te. Türkiye Ay Yıldızlı ekibimiz Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

beni düşün. Şehre her yağmur yağdığında ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında bastırarak kalbini avuçlarınla beni düşün.

anınızı paylaşıyoruz. Allah zihin açıklığı versin. İstediğiniz fakültede, istediğiniz bölümü okumak nasip olsun. 2,5 milyona yakın öğrenci girecek sınava sevgili kralcılar. 2 oturumda gerçekleşecek. Bugün temel yeterlilik testi var. Onu çeyrek geçe başlıyor sınav. Yarın da alan yeterlilik testiyle yabancı dil testi olacak ve 2026 üniversite sınavını da böylelikle atlatmış olacağız. Son derece heyecanlı bir hafta sonu bizim için. Özellikle bugün hem millilerimizin maçı vardı, sabah erkenden kalktık, ekran başındaydık. Hani deyim yerindeyse hop oturduk hop kalktık ama bir türlü o topu ağlarla buluşturamadık ve maalesef turnuvaya veda ettik. Canları sağ olsun, önümüzdeki maçlara, önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Hepinize başarılar diliyorum sevgili öğrenci kardeşlerim. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

0: gibi esip geçim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
5: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, 20 Haziran Cumartesi sabahındayız sevgili kralcılar. Önemli bir gündü bizim için. Erkenden uyandık, maçı izledik. Yayına da erken başlamış olduk maçın hemen bitiminde. Bir gün aydınlaştık dinleyicilerimizle, ama aramıza yeni katılan kralcılarımız vardır, radyolarını yeni açan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli bir cumartesi günü olsun. Dolu bir gündemle karşınızdayız. Biraz önce de bahsetmiştim, üniversite sınavı zamanı yaklaşıyor, onu çeyrek geçe. Başlayacak sınav, saat 10'da kapılar kapanacak. İnşallah sınava yetişemeyen hiçbir öğrenciyle karşılaşmayız akşam ana haber bültenlerinde. Biz elimizden gelen duayı, desteği yapacağız onlar için. Aynen geçen hafta olduğu gibi sınav merkezlerinin olduğu yerde radyomuzun sesini açmıyoruz. Sınav merkezlerinin olduğu yerde gaza basmıyoruz. Sınav merkezlerinin olduğu yerde gereksiz kornaya basmıyoruz. Elimizden gelen hassasiyeti gösterdiğimizden eminim, ama yine de sorumluluk gereği hatırlatmak istiyorum. Özellikle okul çevrelerinde oturan kralcılarımızdan ricamız budur. Hayatı birkaç saatliğine sessiz alsak hiçbir şey kaybetmeyiz. Onlar kazanırlar. Yeter ki dikkatleri dağılmasın. Hepsine başarılar diliyoruz. Sınavdan gülerek çıksınlar. Gönül rahatlığıyla çıksınlar. Oldu diyerek çıksınlar inşallah.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele E ve F gruplarında sürüyor. E grubunda bu akşam saat 23'te Almanya fil dişi sahili, gece 3'te de Ekvador-Kuraçao karşılaşmaları var. F grubundaysa saat 20'de Hollanda-İsveç, sabah 7'de de Tunus-Japonya maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Şöyle yayına başladığımız ilk andan bu yana babaların sesini hiç duymadık. Demek ki o an geldi. Şu anda şöyle bir babalar resiteli yaparsak hepimize çok iyi gelecek değil mi sevgili kralcılar? Cumartesi emekçileri de radyolarının başında. Yani bir yandan milli maç heyecanı, diğer taraftan üniversite sınavı heyecanı, çalışanları unutmayalım. Bütün cumartesi emekçilerine kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Allah iş güç rastlığı versin hepiniz. Erkenden uyandık, hem maçı izledik hem de maç bitiminde işe güce gittik hepimiz. Yollarda olanlar var, çok erkenden iş yerlerinde çalışmaya başlayanlar var. Radyoları açık, selamlarını alıyorum. Birazdan o güzel selamları adreslerine ulaştıracağım. Sohbet muhabbet de edeceğiz. Ama önce size bir kolay gelsin dileklerimi iletmek istedim. Her hafta sonu bu saatlerde çaldığım resital şarkılarını özellikle emekçi kralcılarımıza armağan ediyorum ki günleri güzel başlasın. Bizim için babalar resiteli önemlidir. Bu kral seslere eşlik ederiz. Ama bugün radyomuzun sesini açmıyoruz. Eğer çok yüksek sesle dinlemek isteyen olursa kulaklık takabilir. Ama dikkat dağıtıcı her şeyden uzak duruyoruz. Mesafeliyiz. Sınav bitene kadar. Bunu hatırlatayım. Müslüm Baba ile başlayıp Ferdi Baba ile devam ediyoruz. Alemin en kralında babalar resitelimiz başladı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, hatırlatmalarımızı yapma zamanımız geldi. Şöyle karşılıklı sohbet muhabbet edelim. Sınav heyecanını özellikle okul bahçelerinde evlatlarını bekleyecek olan annelerin babaların üzerinden alalım. Ya da kiminle gittilerse aile büyükleriyle, halalar, teyzeler, dayılar, amcalar, belki anneanneler, babaanneler. En az evlatları kadar heyecanlılar onlar da. Yıllardır tabii bu saatte hafta sonları yayın yaptığım için tüm sınavlara şahit oluyorum. Ben o heyecana ortak oluyorum. Hep birlikte oluyoruz. Eğer dinleyicilerimiz varsa okul bahçelerinde, onlar da aramıza katılsınlar. Bir parça da olsa heyecanlarını alalım. 532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da okuyoruz mesajları. Dileyen kralcılarımız oradan da gönderebilirler. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Buradan da mesajlarınızı bekliyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Seymen yılların lezzeti. Tahin, pekmez, banu ve reçeli.
2: Seymen babalar gününü kutlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar.

İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu.

0: Haziran.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
11: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
12: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
13: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
4: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, bu sabahın ilk selamını Kayseri'ye göndereceğiz. Yıllar yıllar önce tanıştığım ve ara ara biz de buradayız diyen iki kralcımız var. Sevgili Salih kardeşim ve eşi Melek ve bir tanecik oğulları. Aramızdaki en küçük kralcı olabilir sevgili kralcılar. Henüz 5 aylık ama bizim şarkılarımızı dinliyor. Anne baba zaten ezelden kralcı. Evlatlar da öyle yetişiyor. En sevdiğim mesajlar, her zaman söylerim. Yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. Kral FM'i dinlemek çok güzel bir şeydir ama önemli olan bizim için aşılamaktır. Böyle nesilden nesile. Zaten çok nesil büyütmüş bir radyodur. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Değil mi Salih? Meleğe çok selamlarımı iletiyorum. Alperen'i de yanaklarından öpüyorum. Yavrum benim, ne tatlıdır şimdi o. Çok çok selamlar sizinle birlikte. Kayseri'de dinleyen bütün kralcılarımıza gönderelim bu selamı. Hatice ilk mesaj gönderen kralcılarımızdan bir tanesi. Gece boyunca çalışmış, sabah erkenden işten çıkmış gece vardiyasından. Eve gelmiş, kahvaltısını hazırlamış. Huzur duyuyorum sesinizde demiş. Canım benim, teşekkür ederim Hatice'cim. Şarkılar da iyi geliyordur inşallah. Birazdan seni dinlenmeye uğurlayalım. Uyandığında tekrar radyonu açar, kral şarkılarımızı duyarsın. Bütün gece vardiyasından çıkıp evinde şu anda kahvaltısını eden kralcılarımıza da armağan olsun sıradaki şarkı. Oldukça kalabalığız sevgili kralcılar. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, iş yerlerinde çalışırken dinleyenler veya gece vardiyasından çıkıp evinde kahvaltısını hazırlayanlar. Herkes burada. Ben kralcılarımıza güzel şarkılar çalmaz mıyım? Elbette çalarım.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri yaşandı. Arjantinli futbolcu Maradona doping nedeniyle ihraç edildi ve Kolombiyalı futbolcu Escobar kendi kalesine gol attığı için ülkesinde öldürüldü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Bizim eski kralcılarımızdan ismini hafta sonları çok duyarsınız. Sakarya'dan sevgili Leman ablacığım bu hafta da beni sağ olsun yalnız bırakmamış. Hani program başından beri diyorum ya sevgili kralcılar, okul çevrelerindeki dinleyicilerimizden özellikle çok hassasiyet bekliyoruz. Radyoların sesi açılmasın. Gereksiz yere gaza basmayalım. İşte korna çalmayalım. Onlara yardımcı olabilelim elimizden geldiğince diye söylüyoruz ya. Leman abla demiş ki vallahi billahi sesi gider diye süpürgeyi bile açmıyorum. Çünkü tam okulun karşısında oturuyorum. Leman abla mesafe yakınsa o ses bile gider. Çünkü şu anda bütün algılar açık öğrencilerde. Yani hepimizin geçtiği yollar bunlar. Küçücük bir sese karşı bile son derece duyarlılar. Çok iyi yapıyorsun. Aynı hassasiyeti hepimizin göstermesi gereken bir zaman dilimi. Birkaç saat hayatı sessize alırsak hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine bize bile iyi gelebilir yani. Düşünün bir de sınavda olan gençlerin heyecanını. Değil mi Hakan kaptanımız? O da oğlunu bırakmış sınava. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Dualarımız onlar için demiş. Selamını aldım kaptanım. Teşekkür ederim. Dualarımız onlarla. Sonuç ne olursa olsun hayatın sonu değil deriz ya, hep bunu çok duyarlar özellikle sınava hazırlanan gençler. Ama isterler ki diğer taraftan böyle çok emek harcadıkları o zamanın, vaktin karşılığını bulabilelim. İstedikleri okullarda okumak nasip olsun. Olmazsa da canları sağ olsun. Bir daha hazırlanırlar, bir daha girerler. Ama bugün olsun. Hepsinin dilekleri, istedikleri fakültelerde okusunlar. İstedikleri bölümlerden mezun olup hayata atılsınlar. Önce kendileri için, sonra anne babaları için. Yolları açık olsun.

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
7: Her zaman Kiyalı.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi.

0: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Honor 600 Pro 5G, 12-512 GB akıllı telefon tüm renkler 64.999 lira vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Nokta'dan Pirince, Ayçiçek Yağı'ndan Una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Hediyenin babası, Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Serapcığım aldım selamını Erzurum'dan. Demiş ki Melis abla, buralardan da selam gönderiyorum sana. Hem de bu haftaki selamım çok heyecanlı. Çünkü oğlum Yiğit YKS sınavına girdi. İnan bana, ben ondan daha çok heyecanlıyım. Rabbim bütün evlatlarımıza yardım etsin. Sana buralardan heyecanlı bir anne olarak selam göndermek istedim demiş. Teşekkür ederim. Heyecanını paylaşıyorum ben de. Bütün velilerin şu anda. Çünkü biliyorum ki aklınız fikriniz evladınızda. Acaba kaçıncı soruda şu anda? Acaba stres yaptı mı? Bu sorular dönüp duruyor kafanızda. Ben de işte şarkılarla o heyecanı üzerinizden almaya çalışıyorum. Bir de Kilis'i selamlayayım. Sevgili Ökkeş dinliyor orada. Oğlu 7 Aralık Üniversitesi'nde sınava girmiş. Türkiye'nin dört bir yanında şu anda sınavda ter döken tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Rabbim emeklerini ziyan etmesin. Onlar için bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Bugün bütün şarkılar onlara, da kendileri duymuyorlar. Çıkınca selamlarımızı iletin. Vallahi çok dua ediyoruz onlara, çok. Hiçbir emek zayi olmasın. Çok çalıştılar. Çok çalıştılar. Bütün şarkıları hak ediyorlar. Yolları açık olsun hepsinin.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidebiliyor.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işi, içine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hediyenin babası Boyner Ne Avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alfa'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
9: gelecek. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
13: gülseri. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam.
17: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
18: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
19: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral Pop.
15: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
16: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
15: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
16: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: aldım gönül.
1: Şöyle Eskişehir'e doğru bir gideyim. Aynur dinliyormuş orada. Aynur Özkan demiş ki kahvaltı sofrasında dinliyorum sizi. Eğer mümkünse bana da bir şarkı armağan ederseniz sevinirim. Aynur, sana komple babalar resteli çalayım mı? Bak şu an o an. İlk saatteki resital şarkılarını kaçıran kralcılarımız için yine yolculuğumuz Müslüm Baba ile başlayacak. Ferdi Baba ile devam edecek. Orhan Baba sahneye çıkacak ve İmparator noktayı koyacak. Bekleyen bütün sevenlerine. Haydi buyurun, başlıyoruz.

Bir duamız vardı tanrım bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü. Hani ölümsüz yüce

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: işte atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Unutulmayan şarkıların tek adresinde veda şarkılarımız. Şöyle hakikaten de tarihin tozlu raflarına terk etmediğimiz iki şarkı olsun. Allah rahmet eylesin. Çok güzel eserler bıraktı bize. İlhan İrem'le başlattık. Sezen Aksu'yla noktayı koyacağız. Bugün çok heyecanlı bir gündü. Sabahın erken saatinde böyle şafak sökerken kalktık hepimiz. Maçı izledik. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama canları sağ olsun bizim çocukların. Önümüzdeki maçlara bakacağız, hani öyle derler ya, önümüzdeki maçlar, önümüzdeki turnuvalara daha iyi hazırlanacağız. Ama gönül isterdi ki o 2002 ruhunu yaşayalım, değil mi sevgili kralcılar? Canları sağ olsun. Bugün gündem çok yoğun, geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da çok önemli bir sınav vardı. Gençler hala temel yeterlilik testinde, üniversite sınavının ilk oturumunda ter dökmeye devam ediyorlar. Saat 13'te sınav tamamlanacak. Yarın yine iki oturum var, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi. Yarın sınav heyecanı sürecek. Sabah yine burada olacağız. Sınava evlatlarını göndermiş, uğurlamış ailelerin, anne babaların, aile büyüklerinin üzerinden o heyecanı şarkılarla bir parça olsun almaya çalışacağız. Sağlık sıhhat olursa yarın sabah saat 9'da tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler. Banyomuz baktan, her bulaşıktan, hep yanımızda.
1: Temizlik doğasında var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
12: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Seviyorsan sevimi çok, sınırsız ve gemisi yok.
14: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat showroomlarına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
15: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
16: İngiliz Home farkı var.
17: Setur Yaz Show!
18: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Reklam.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Haziran Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Yükseköğretim Kurumları sınavı ilk oturumu bugün temel yeterlilik testiyle saat 10.15'te başladı ve birkaç dakika önce sona erdi. Alan yeterlilik testi de yarın saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise yine yarın saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapanıyor, yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmayacak, hatırlatalım. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri de açık olacak. YKS'ye bu sene 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için de sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Megakent İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde katkısı olacağı belirtilen Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu dün açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Konuşmasının devamında gündemine CHP'yi alan Cumhurbaşkanı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yanıt verdi.
2: Bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer beceremiyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Sözcüye konuşan CHP Genel Başkanı, arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirtti, kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösterdi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil, siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Parti bu kadar yorulur mu? Partinin kirli arınması lazım. Nokta. Böyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yok. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedi. Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa aday adayımız olabilir. Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum.
4: Tamam.
3: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum. Ya.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Denizli'de mutlak butlan kararına ilişkin eleştirilerine devam etti. Yeni parti tartışmasıyla ilgili de konuştu. Son çaba da boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
5: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bize bina değil, bize yürek lazım. Bize yol lazım. Yoldaş lazım. Sizler lazımsınız.
1: Özel ayrıca Bir Gün TV'nin de sorularını yanıtladı. Partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığına tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye kalkışacaklarını sanmıyorum yanıtı verdi. Öte yandan CHP'li İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon geldi. Her iki belediye başkanı da gözaltında. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi. Şanlıurfa'da sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan sahte doktor, ruhsatsız muayenesinde bel fıtığı ve kırık çıkık tedavisi uyguluyordu. Sınır ötesinden bir manşetle noktalıyoruz. Amerika ve İran arasında başlaması beklenen müzakereler İsrail tarafından sabote edilmeye devam ediyor. Lübnan'a saldırılarda 5 kişi daha hayatını kaybetti. İsviçre'de yapılması planlanan müzakerenin ilk ayağı belirsizliğini hala koruyor. Öte yandan Amerikan Başkanı Trump da hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törendeydi. Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar gruplardaki 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti. Ay Yıldızlılar Haiti'den sonra turnuvaya veda eden 2. takım oldu. A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürdü. D grubunda Amerika, Avustralya'yı 2 golle devirdi. C grubunda ise İskoçya, Fas'a 1-0 mağlup oldu. Brezilya, Haiti'yi 3 golle geçti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş Gey'ini 77-75 yenen Sarı Lacivertliler tarihinde 13. kez lig zaferine uzandı. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar değişmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

20 Haziran günlerden cumartesi, sevgili Melis'imize teşekkür edelim, yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de saati 16'yı gösterene dek birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına tabii ki yer vereceğiz ve bu güzel şarkıları hep birlikte zannediyorum ki eşlik edeceğiz. Biraz moraller bozuldu. A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve turnuvaya maalesef erken bir şekilde veda etti. Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Az evvel hatırlattığım gibi morallerimiz de biraz bozuk. Biraz şarkılarla kendimize gelmeye gayret gösterelim istiyorum. Az sonra WhatsApp hattımızı da hatırlatacağım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizleri ağırlayan kralcılarımıza da birbirinden güzel şarkılarımızı hediye edeceğiz ve tabii ki paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez bal ve reçeli.
0: Seymen babalar gününü kutlar.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: boynerne.com.tr'de.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: telefon deyince vatan. Vatan,
1: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: İlaç gibi radyo.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
4: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Dün de programda hatırlatmıştım. Bugün Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı, yani YKS sınavı vardı. İnşallah istediğiniz şekilde geçmiştir sınav. Sınava giren herkese de buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Saat 10.15'te YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testi yapıldı. Yarınsa, yani 21 Haziran Pazar günü ise saat 10.15'te YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve saat 15.45'te ise üçüncü oturum yabancı dil testi yapılacak. Özellikle bu saatlerde kralcılarımızdan rica edelim, vatandaşlarımızdan tabii ki rica edelim, biraz daha sessiz olmaya gayret gösterelim sınav saatleri süresince.

Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat kralcılarımızın nasıl ulaşacağını da hatırlatalım. WhatsApp üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız Kral FM'e ulaşabilirler. 0532-703-92-0 Kral FM'in WhatsApp numarası. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım bu güzel şarkılara kimler bizlerle birlikte ortak olmak istiyor. Mesaj gönderebilme imkanı olduğu kadar bu imkanı bulamayan dinleyenlerimiz de var. Sizleri de unutmayalım. Bu güzel şarkıları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Özledin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır. Alışveriş gücü.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: Bilek doğasında var.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: beni düşür.
1: Rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba'nın o güzel yorumuyla baş başaydınız ve kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz programın ikinci saatinde. Ankara'dan Mustafa, Mustafa kolay gelsin. Şu an ailesiyle birlikte Kral FM'e kulak misafiri oluyorlar. Onlara ve sevdiklerine de armağan edelim şarkıyı. Ailecek maşallah kralcılarımız bizleri yalnız bırakmıyorlar. Almanya'ya selamlar. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim sizlerde. Tüm gurbetçiler için demiş bir şarkı rica ediyorum. Pekala yer vereceğiz tabii ki. Baba Müslüm yorumuna az sonra radyonuzda olacak. Almanya'dan Fransa'ya bir dönüş yapalım. İlker Bey'e hediye olsun. İlker Bey diyor ki bu ikinci mesajım Kral FM'e. Ben de sıradaki şarkıyı biricik sevdiğime armağan ediyorum. Gizem'e hediye etmek istemiş. Gizem de inşallah dinliyordur. Eğer dinliyorsa o zaman ikiniz için de bu güzel şarkıyı hediye ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Seymen yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
1: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
4: Her zaman Kiyılı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hediyenin babası Boyner Navlı.

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evimde divan hep var.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: alanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: İlaç gibi radyo.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele E ve F gruplarında sürüyor. E grubunda bu akşam saat 23'te Almanya, Fildişi sahili, gece 3'te de Ekvador, Kraçao karşılaşmaları var. F grubundaysa saat 20'de Hollanda, İsveç, sabah 7'de de Tunus, Japonya maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Alışveriş gücü. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
6: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: var. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: İklimsa. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Radyolarını yeni açan kralcılarımız, alemin kralındasınız, Kaan'la birliktesiniz. Bu güzel hafta sonunu sevdikleriyle birlikte geçiren kralcılarımızı da unutmayalım. Bu arada gelen mesajlara yer verirken Kral Pop dinleyicilerimiz de arada böyle bize mesaj çekiyorlar, sağ olsunlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin rakipsiz bir numarası yıllardır Kral FM. Kralcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır Kral FM'i yalnız bırakmadıkları için her zaman söylüyorduk, radyonuzun ikinci kanalında Kral Pop Radyo olsun diye. Sağ olsun kralcılarımız teveccüh gösterdiler. Sadece radyoların ikinci kanalı olarak bırakmadılar. Ne mi yaptılar? Araştırmalarda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosunu belirlediler. Yani Türkiye'nin en çok dinlenen İkinci radyosu, kardeş radyomuz Kral Pop oldu. Çok ama çok teşekkür ediyoruz kralcılarımıza. Yani birinci sırada zaten Kral FM vardı yıllardır. İkinci sıraya da kralcılarımız Kral Pop Radyo'yu layık gördüler. Ve artık Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Kral ailemize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.

0: Kral FM Haber.
1: 20 Haziran Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınav 13'te son buldu. Sınavda adaylar Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde 120 soruyu yanıtladı. YKS'ye bu sene 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday içinde sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. İkinci oturumsa yarın. Alan yeterlilik testi de bugünkü gibi saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil testi ise yine yarın saat 15.45'te yapılacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapanıyor. Yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmayacak, hatırlatalım. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için de nüfus müdürlükleri açık olacak. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci içinse yaz tatili öncesi son haftaya giriyoruz artık. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alacak, 14 Eylül'e dek yaz tatiline girecek. Megakent İstanbul'un trafiğine çok büyük katkısı olacak Kalkalı İstanbul Havalimanı metrosu dün resmen açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını duyurdu. Devamında gündemine CHP'yi aldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine yanıt verdi.
2: Bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde devamında Romanya Cumhurbaşkanı Nico Şurdan'la da görüşecek. Sonrasında Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Sözcüye konuşan CHP Genel Başkanı, arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirtti, kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine tepki gösterdi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim, mümkün değil. Siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Parti bu kadar yok. Yorulur mu? Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Böyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yok. Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir. Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Var. Ben yaşamak istiyorum.
4: Tamam.
3: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum ya.
1: Bu arada CHP'nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün yeni belediye başkan vekili seçildi. Seçimi 3. turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı. Kaçırılan İBB yöneticisi soruşturmasında gelişme var. İstanbul Maltepe'de kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bulunan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada bugün 2 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 10'a yükseldi. Uludağ'daki otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta anne ve babası hayatını kaybetmişti. Yangından tam 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Yangın dedektörleri ve söndürme fıskiyesi olmadığı ortaya çıktı. Davanın ikinci duruşması önümüzdeki günlerde görülecek. Alkollü içki satışlarına yeni kısıtlama geldi. Düzenleme ile birlikte artık içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara ait marka, logo ve görsellerin iş yerleri, vitrinler, satış alanları ve etkinlik mekanlarında kullanımı tamamen yasaklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan yapılandırma genelgesi yayımlandı. 2026 yılı Haziran öncesi ay ve dönemlere ilişkin borçlarla 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılıyor. Azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Borçlar da artık 10 milyon lirayı aşarsa teminat istenecek. Başvuru için son tarih 31 Ağustos. Türk Veteriner Hekimleri Birliği kanununda da değişikliğe gidildi. Ceza tutarları %120.000 arttırıldı. Artık veterinerlere 600.000 liraya kadar cezalar uygulanabilecek. Şansa kalmaz.
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar, gruplardaki 3. maçlar oynanmadan Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden 2. takım oldu. A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Kupada bugünse saat 20'de F grubunda Hollanda-İsveç maçı var. Saat 23'te ise Almanya Fil Dişi Sahili ile karşılaşacak. Gece saat 3'te de Ekvador-Kuraçao mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi resmiyete döküldü. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Vedat Muriç'i renklerine bağladı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik.
5: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağış çok az noktada bekleniyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 30 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ortadoğlular eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
3: Ortadoğlular eğitim kurumları Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler.
4: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
7: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Asus VivoBook 15 not

0: 6 taksi. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Alışveriş gücü.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Az sonra veda edeceğim. Malum veda faslına artık yavaş yavaş geliyoruz. Zamansız misali akıp geçiyor kralcılarımız. Saat 16 itibariyle de en kral 20 listemiz kralcılarımızla buluşacak. 18'i gösterdiğinde saatler kaptanımız İzmir'den sizlere seslenecek. Bu hatırlatmayı da yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Birazdan da söz verdiğimiz gibi veda faslı için alemin kralında buluşacağız.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: San Francisco'dan merhaba. Amili takım Dünya Kupası'na iz bırakmak için gelmişti ama ikinci maçlar sonunda evine dönen ülke oldu. Bıraktığımız iz maalesef iki maç sonunda 0 puan, atılamayan gol ve eve dönüş. Kimse bunu beklemiyordu tabii. Hayaller, hedefler daha farklıydı ama gerçeklikle tanıştık. Gerçeklik de maalesef bize bunu gösterdi. Maçla ilgili söylenebilecek nokta şu: henüz 65. saniyede yenilen gol, yine sahipsiz topun kazanılamaması. Buna Avustralya maçında da değinmiştik, gördük. İkinci gol aynı şekilde gelmişti. Burada da o sol kanattan o topu Paraguaylar aldı ve ardından da gol geldi. Vincenzo Montella maç sonunda bugüne kadar hiç olmadığı kadar kaderden bahsetti. Bu iki maçı kadere bağladı neredeyse. Bu çok şaşırtıcıydı. 25'inde 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri grup lideriyle son maçımızı oynayacağız. Bizim için prestij maçı olacak. Onlar zaten üst turu garantiledi. Tabii ki kazanıp 3'te 3 yapmak isteyeceklerdir. Puan almak isteyeceklerdir. Avustralya'nın galibiyeti sıralamayı çok değiştirmeyecek ama yine bir final maçı olacak bizim için de, onlar için de. Bakalım yine Montella hangi oyuncu grubunu tercih edecek, hangi sistemi deneyecek, yenilik deneyecek mi, bir şeyi farklı yapmaya çalışacak mı, bunu zaman gösterecek. Vancouver'da başlayan yolculuk San Francisco'da şimdilik bitti. Son durak Los Angeles olacak. Bakalım milli takım Los Angeles'a kadar neler yaşayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez banlı ve reçeli.
2: Seymen babalar gününü kutlar.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV, 40

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Bankom TR'de. Bankom,
1: Tombank, kartım hadi. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır. Hopin,
4: alışveriş gücü. Televizyon deyince vatan.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ve geldik veda faslına. Az sonra En Kral 20 Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacak. Saat 18'i gösterene dek. 18 itibariyle kaptanımız Kaptan Şener İzmir'den mikrofon başında olacak. Bu arada Zülfü Livaneli Sevda Değil dedi. Alemin Kralı'nda bu unutulmayan şarkıyı paylaştık. Türk yazar, müzisyen, yönetmen Zülfü Livaneli. Bugün doğum günü. Kral ailesi olarak Zülfü Livaneli'nin doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice bir ömür dileyelim Zülfü Livaneli'ye. Pazartesi saat 14'ü gösterdiğinde Afrikalı Ali'den hemen sonra mikrofon başında olacağız. Ta ki o zamana dek görüşmek dileğiyle diyelim. Kralcılarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Müzik.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidebiliyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzikseverleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzer.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla İsmail Tunçbilek'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Alcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 18 numarada yerini alıyor. Hicran.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden...

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: www.radyofm.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Aragaz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var. Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
8: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
9: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
10: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
12: En Kral 20. Listemizin 17 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü ve müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu listemizde 16 numarada yerini alıyor. Masada

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Gülbin'in seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı ve Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Babama yakışan teknoloji vatanda.

0: yatağında. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşamı yapar. Bankam Tombank
6: kartımı bil. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

0: topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
11: En kral 20.
12: Listemizin 11 numarasında Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la listemizin bu hafta 10 numarasında.

0: kıyamet kopar.
1: Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında bu hafta listemizde 9 numarada Kenan Doğulu'nun Zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandırarak yorumlayan Sakiler bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Belki...

Ve geldik haftanın 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizin 7 numarasında. Meğerse.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizde bu hafta 6 numara.

0: yok öyle.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse'ye ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile listemizin 5 numarasında. Efkan.

0: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: İyi fiyata Migros'ta 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizler de yoldayız, sizler de giriyoruz. Kral
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: En Kral 20.
10: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

0: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Vur Beni şarkısıyla Semih Cenk'i ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizin 3 numarasında.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tek ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: yaptım.
1: 14 numara.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüz verilmeyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
1: 13 numara.
3: Geliyorsa o da senden gelse, bütün hayallerim yandı yokuşlarda.
1: 12 numara.

0: En Kral 20 10 numara.
1: Babaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
0: 9 numara. Sekiz numara. Türk'ün...

0: geçti.
1: 2 numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya doyamazsın.
1: En Kral 20.
3: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele E ve F gruplarında sürüyor. E grubunda bu akşam saat 23'te Almanya, Fildişi sahili, gece 3'te de Ekvador-Kuraçao karşılaşmaları var. F grubundaysa saat 20'de Hollanda-İsveç, sabah 7'de de Tunus-Japonya maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Haziran Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısından bahsetti. Bölgesel ve küresel gerginlikler karşısında Türkiye'nin sergilediği duruşa dikkat çekti.
2: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir.
1: İran, Amerika'nın mutabakatı ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Paylaşım İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan geldi. Amerika'nın mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Boğaz'ın gemi trafiğine kapandığı açıklandı. Diğer yandan İran heyeti Amerika ile müzakereler kapsamında İsviçre'ye doğru yola çıktı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısının dördüncüsü Kahire'de düzenleniyor. Amerika ve İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakat zaptının imzalanması görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri. Toplantılarda Gazze Barış Planı başta olmak üzere bölgesel sorunlar da masada. Yurda dönelim. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi bugün tamamlandı. İkinci oturumsa yarın. Alan yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil testi de yine yarın saat 15.45'te yapılacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapanıyor. Yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmıyor. Hatırlatalım. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleri ve fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri de açık olacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayın kapısını kapattı. Sözcüye konuşan Kılıçdaroğlu arınma konusunda da Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini söyledi. Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün Burdur'da konuştu. Partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi. CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından yeni belediye başkan vekili seçildi. Seçimi 3. turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltındakilerin sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüpheliler ifadelerinde Karaal bulunmasaydı öldürülecekti dedi. Karaal'ın tedavisi devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Rize'de konuşan bakan, 12. yargı paketinin de mecliste düzenleme aşamasında olduğunu vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malum biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.
1: İstanbul'da taksilerde Singapur modeline geçiliyor. Detayları İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı basın toplantısıyla duyurdu. Sarı Hat uygulamasından da bahsetti.
4: Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir program yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Bir aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapacağız. İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz. İstanbul'daki bütün ticari taksilerin içine QR kodlu bir WhatsApp telefon numarası yapıştırıyoruz. 5 dakikada müşterimize geri dönüp işte kayıp eşyası olsun, bir şikayet ya da olumlu bir görüşü varsa bununla ilgili değerlendirme yapıyoruz ve çok güzel geri dönüşler var.
1: Ve bir vedayla noktalıyoruz. Yaptığı derlemelerle Türklerin hafızası olarak tanınan sanatçı Yücel Paşmakçı 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Paşmakçı 1950'lerde başladığı kariyerinde koro şefi, saz sanatçısı ve derleyici kimliğiyle Türk halk müziğine sayısız katkıda bulundu. Yücel Paşmakçı'nın cenaze programı daha sonra ailesi tarafından duyurulacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla sona erdi. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar gruplardaki 3. maçlar oynanmadan Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden 2. takım oldu. A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika ile karşılaşacak. Kupada bugün saat 20'de F grubunda Hollanda-İsveç maçı oynanacak. Saat 23'te Almanya Fil Dişi sahiliyle karşılaşacak. Gece 3'te de Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıkıyor. Milliler Almanya ile saat 19.30'da karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun kralcılara, selam olsun kıymetli güzel yüreklere. 20 Haziran 2026 günlerden cumartesi, dostlarımızla şarkılarımızı, duygularımızı paylaşmak adına yine buluştuk. Alemin kralında siz güzel yüreklerle şarkıları da paylaşacağız. Aynı zamanda bugün Violent Tema Park'tan davetiye sürprizimiz de olacak. Bir dinleyicimiz yanında 3 kişiyi alıp eğlencenin tadını çıkaracak. Efendim, program içerisinde anonsları takip edin, hediyemiz de olacak. Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, Dünya Kupası'nda milli takımımıza başarılar diler.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin
2: iyi gelecek. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
8: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
9: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
10: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, bu arada kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu tebrik ediyoruz. Listelerde Kral FM'den sonra Türkiye'de en çok dinlenen ikinci radyo olmuş. Sizler sayesinde bu sonuç elde edildi. Kralcılar sayesinde. Bizlerin anonslarını dikkate alıp pop müziği dinlemek isteyen kralcılarımız Kral FM'in hemen ardına Kral Pop Radyo'yu hafızalarına ekleyince sonuç bu. İşte Türkiye'de Kral FM dinleyicilerinin gücü. Tebrik ediyoruz, kardeş radyomuza da selam olsun diyelim. Efendim, ilk mesajlar gelmeye başlamış. Hem Kral FM WhatsApp hattı hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden yazan o güzel yürekler. Nerelerden mesajlarınız gelmişse hemen dillendirmeye çalışalım. Provası yok hayatın diyor. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. İyi niyetler, güzel bir yaşam, sevgi dolu yürekler yaşamından eksik olmasın. Hoş geldin Can kardeşim. YKS sınavının yarınki ikinci oturumunda gençlerimize başarılar diliyorum. Ben de buradayım. Keyifli yayınlar. Pazar günü babalar günü. Kıymetli babanın babalar gününü enişten dileklerimle kutluyorum. İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, koca çınarlarımız, tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun diyelim. Baba adaylarının da öyle. Keza yaşamdan uğurladıklarımızda rahmetle anmış olalım. Nilgün Güllüoğlu takipteymiş. Kolay gelsin Şener Bey diyor. Güzel bir akşamdan sevgiler diliyorum. Rabbim kuvvet versin inşallah. İyi yayınlar. Büyükçekmece'den Malatyalı Nilgün Hanım'ın satırlarıydı. Emine Hanım Hollanda'dan takipteymiş. O da güzel yürekli kaptan Şener. Yarın babalar günü ve hayatımızın en güçlü dayanağı olan senin çınar ağacı gibi babanın ve tüm babaların, ahirete göç etmiş olan benim babam gibi ve şehit babalarının da günlerini kutluyorum. Şarkılar, türküler onların olsun. Çok güzel vakit geçirmen dileklerimle babanla ve ailenle, dualarım seninle. Kendine dikkat et demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili kahramanın bir sözünü göndermiş. Babalar kızlarının kalbinde ölene kadar sevgi tohumu eken beyaz saçlı bahçıvanlardır. Ne güzel bir söz değil mi? Mehmet Ali kardeşim abi hoş geldin. Deniz Tavas'tan selamlar, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar diyor. Eyvallah kardeşim. Yüreğine sağlık. Ayten Telmi, canım kaptanımız hoş geldiniz. Gönlümüzün efendisi cansın ya. Güzel bir hafta sonu gönlünce olsun kaptanım. Babanızın babalar gününü kutluyorum. Her şeyin varken sağlığın yoksa, her şeyin varken zamanın yoksa, her şeyin varken sevdiklerin yoksa, o her şey kocaman bir hiçbir şeydir. Güzel yayınlar, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar diyor ve bizlere elimizdekinin kıymetini, değerini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Alemin Kralı'nda ilk mesajları dillendirdik ve kaptanla hafta sonu seyriniz devam ediyor.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: getir.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde ilk saati yavaş yavaş sonlandıracağız. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Program başı kralcılarımıza aktarmıştık biliyorsunuz. Bugün bir dinleyicimizi Vialand'a göndereceğiz. Vialand Tema Park'tan davetiye sürprizi var. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun şanslı dinleyicileri Vialand Tema Park'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlenceye doyacak. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand ve Kral grubu arasında yapılan anlaşmayla dinleyicilerimiz muhteşem anılar biriktirecekler. Şanslı dinleyicilerimiz haftanın belirli günlerinde hediye edeceğimiz davetiyelerle Vialand Tema Park'ta eğlence, macera ve adrenalini sonuna kadar yaşayacaklar. Vialand Tema Park yerli ve yabancı konuklarıyla beraber şanslı dinleyicilerimizin de unutulmaz anılarına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en iyi dördüncü roller coaster'ı seçilen, nefes kesen, 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. Ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacağınız sulu parkur Viking sizi sırılsıklam bir eğlence için bekliyor. Kazanan dinleyici toplam 4 kişilik giriş hakkı elde ediyor. Giriş bilgileri olarak da isim, soy isim, telefon bilgilerini alacağız. Alana giren misafirlerin girişte Kral FM davetiye kazandım demeleri yeterli olacak. Evet, yeni saati karşılar karşılamaz. İlk yazan Kral FM dinleyicimiz. İsim, soy isim ve telefon numaranızı mutlaka mesaja ekliyorsunuz. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırıyorsunuz. Bakalım şanslı kralcımız kim olacak? İlerleyen dakikalarda paylaşacağız.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağış çok az noktada bekleniyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyirde ikinci saatteyiz. Bu arada mesajlarınız gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Katılım maşallah. Her yerden kralcılarımız yazmışlar. Evet, mesajı ilk ulaştıran dinleyicimiz Esila Sel olmuş. Esila Hanım yanına 3 kişiyi daha alarak Vialant'a gidebilecek ve keyifli bir gün geçirebilecek şanslı dinleyicimiz Esila Sel oldu. Evet sevgili kralcılar, ikinci saate hoş geldiniz diyelim. Şarkıları, duyguları paylaşmaya ikinci saatte de devam edeceğiz. Yollardaki dostlarımıza iyi yolculuklar. Bizleri dinlerken şu anda aynı zamanda hafta sonu ben çalışıyorum diyenler vardır. Onlara da bir kolay gelsin diyelim. Nöbette görevde olan kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler olsun. İstirahatteki canlara da çok güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Alemin kralındasınız. Efsane şarkılar Kral FM'de sizler için çalmaya devam ediyor. İkinci saate hoş geldiniz.

0: alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
7: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
8: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası yalnızca sporcuların değil, aynı zamanda taraftarın da hünerlerini gösterdiği bir turnuva. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ismini de düzenlendiği yerden alan Meksika dalgası sergilendi. Bu tribün gösterisi günümüzde hala birçok takımın taraftarı tarafından yapılmaya devam ediyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi rahat.

Ve ikinci saatin mesajları, hemen dönelim bakalım kimler takipteymiş, nerelerden mesajlar gelmiş, dillendirmeye çalışalım. Evet, o kadar uzun yazmışsınız ki kahveler içiliyor bir yandan. Bursa'da mı dinliyorsunuz, çay eşliğinde mi? Peki, afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Çay eşliğinde mi? Peki, afiyet olsun dileklerimizi iletelim. İzmir Karşıyaka'dan Hülya Hanım, Hülya Dinç, sizlere de şarkılarımız armağan olsun. Selam, Almanya Kiel şehrinden oğlum Yiğit'le sizleri dinlemekteyiz. Sıradaki şarkı bizlere de gelsin diyor. Mustafa Dağdelen ben. Yiğit'in babası heyecandan ismimi yazmayı unutmuşum demiş. Eyvallah, armağan olsun şarkılar. Kilis'ten Bekir Çelliktaş, iyi yayınlar, iyi ki varsın. Bugün Kral FM'de tanışmanın yıl dönümü tam 27 yıl oldu. Nice senelere inşallah demiş. Nice uzun yıllar olsun diyelim, ne güzel ya. Bursalı Dadaş Ali dinliyormuş, selamlar olsun diyelim. Kayseri'den Doğan bir şarkı istemiş. Aşkım Semra'ma ve bana gelsin diyor. Armağanımız olsun. Hatay'dan dinleyicimiz Melek galiba değil mi? Selamlar. Kardeşim Hatice için ve benim için mümkünse. Ablam Hayat için ayrıca diyor. Teşekkür ederiz demiş. Armağanımız olsun bütün şarkılarımız. Evet, Hatay'a selamlarımızla diyelim. İyi yayınlar kaptanım. Adana'dan dinliyorum demiş. Serkan, şarkılar Osmaniye Çağsak köyündeki Rahime'ye gelsin sevgilerimle diyor. Şu anda Türkiye'den geri dönüyoruz eşim ve ben. Yol boyunca hep sizleri dinledik. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı eşim ve bana gelsin. Eşimin ismi Yener demiş. Aysel Hanım'ın gönderdiği satırlarmış. İyi yolculuklarınız olsun efendim. Gideceğiniz yerlere de sağ salim ulaşın. Konya'dan dinleyicimiz var. Okan Zümrüt, tek başıma seni dinliyorum. Şarkı kendime gelsin demiş. Armağan ettik. New York'a Semra Yıldız'a bir selam gönderelim. Sema Doğan bizleri dinliyordu. Selamlar olsun. Babalar günü geldi. Benim babam yok. Mekan cennet olsun. Elini öpecek babam yok. Babanızın elini benim için de öpün diyor. Ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun demiş. Eyvallah. Yaşamdan uğurladığımız bütün babalarımızın da ruhu şad olsun diyelim. Tuba Zaman takipteydi, Turgay Varol var, Emine Hanım, Durdan Erdoğan, Nur Sayın, Nurhan Kazmacı, Gülnaz Gelir, Nursel Koç, görebildiğim isimlerden bazılarıydı. Soner Özyürek, Soner abim sana da selam olsun diyelim. İzmir'e Bayındır'a da bir selam göndermiş olalım. Hemşehrilerim takipte maşallah. Alemin kralındasınız, Kaptan Şener'le yolculuk ve seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılar, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hafta sonu seyirinde 2 saat şarkılarımızla, sohbetimizle sizlerle olduk. Sizler de o güzel mesajlarınızla programa katkıda bulundunuz. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Mesaj göndermeyen, böyle sessiz sedasız dinleyen kralcılara da teşekkür edelim. Herkese selam olsun. Bulunduğunuz güzel coğrafyalara selamlarımızı iletelim. Güzel bir hafta sonu yaşayın. Sevdikleriniz, sevenlerinizle birlikte keyifle geçireceğiniz bir pazar günü olsun. Yarın için de şimdiden Babalar Günü kutlu olsun diyelim. Bütün babaların, eli öpülesi çınarların Babalar Günü kutlamış olalım. Baba adaylarının da tabii ki ve yaşamdan uğurladığımız büyük çınarlarımızın da ruhları şad olsun diyelim. Pazartesi saatler 17'yi gösterdiğinde yine huzurlarınızda olabilmek temennisiyle bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM, ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
7: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken, siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Yerleri ve gökleri 6 günde yaratan, her şeyi duyan, bilen, gören, duaları kabul eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcılar

şarkılarla aleme gelişimizi duyurmuş olduk. Ben geldim arkadaşlar, hemen mesajlara bakalım. Adana'dan Gamze Adıyaman cezaevindeki eşi Serkan Delikanlı'ya hoş geldin demiş Hollanda'dan Emine. Mustafa Dağdelen eşi Filiz'le dinlediğini belirtmiş. Belçika'dan Selçuk, Müslüm Baba'dan. Bremen'den Ömer, Tekirdağ Çerkezköylü Yüksel ve Göksel Bayar kardeşler öttüm Çerkezköylülere. Kayseri Develi'den Seyfullah eşine. Saray Göçerler'den Fethi, Osman Tosun abisine. Bursalı Dadaş Ali. Kırklareli'nden Ayhan Üçlük demiş.

Zeliha Neşet Baba'dan demiş. Aynı Rıdvan Üçlük demiş. Tur şoförü meslektaşlara. Denizli'den Savaş Serdar. Sesimin ulaştığı herkese selamlar demiş. Yunanistan'dan Erol. Almanya Lörler şehrinde ikamet etmekteyim demiş. Ferdi Baba'dan diyor. Ana vatana selamlar demiş. Soma'dan Mustafa, eşi Ayten, misafirleri Batuhan ve eşi ve annesi Mümin, Durmuş ve eşi Metin Ayhan ve eşi Özleme. Çorlu'dan Mustafa Çetin çalıştığını belirtmiş.

0: Hoş geldin demiş Rize Ardeşen'den Ali. Eşi Nurten'le birici kızı Zübram'la dinliyorum demiş.
1: Kavuşmamız imkansız.
0: Denizli'den Özgül Cavit Karabey'den istemiş. Bizde o ilk şarkımız Cavit Karabey'dendi, rahmetlidendi. Lünen'den Yasemin kızları Ela'ya, Ece'ye ve eşi Talat'a armağan ettiğini belirtmiş. Kasımpaşa'dan Yavuz anne ve babası Aç'tan gelmiş. Ay maşallah, Allah kabul etsin. Allah bize de nasip etsin inşallah. Bize de nasip eder ümidiyle dün kaydımı yaptırdım arkadaşlar. Haç kaydımı yaptırdım. Artık ne zamana çıkarsa inşallah biz de bu görevimizi yaparız inşallah.

0: her gün açım.
1: Nazilli'den Çaycı Akif, Enes hocasına, Mustafa Kemal Paşa Kestelek Mahalle'den İbrahim, bütün herkese Ferdi Baba'dan denmiş.
0: Yetmez dağ başında kalırsam,
1: İstanbul'dan Süheyla
0: gibi kayaları delersem, Kerem olur.
1: Üçlük hazırlamış, bunu da kayda aldık.
0: Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım, alıştım.
1: Ordu'dan Hakan, bana bütün kralcılara, bir de dünyanın en güzel aksi ve en güzel annesine denmiş. Çanakkale'den Şerife Kemük, Eskişehir cezaevindeki eşi için, Erdinç için. Balıkesir Dursun Bey'den, tesisatçı Ömer Öğüt'ten, Kadir Durağ'a. Arı Doğa Beyazıt'tan Cengiz Bulut, eşi Eda, kızları Nefes, Ecrin ve Dicle'ye. Tekirdağ Kapaklı'dan Sibel, oğlu Aras için diyor. Hayatımın anlamı Zahide'm, güzel gözlüm için demiş bir sevenimiz. Kocaeli Kartepe'den Hasan Ömer Şahin, çok sevdiği sultanına. Gaziantep'ten Muhammed, üçlük demiş.

İstinye'den kral kuru yemişçi. Sevgili Yusuf Özden'in bugün doğum günüymüş. Kutlu olsun sevgili Yusuf. Çankırı'nın gururu. Adana'dan Burak fabrikada çalışıyor, seni dinliyoruz. Üçlük'tenmiş. Samsun'dan Dursun Aslan, Necdet Alp'ten. Pardon, Neşet Ertaş'tan. Yoldaki şoförlere denmiş. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Bölümünden. İlaçlama ekibi, tüm çalışma arkadaşlarıma denmiş. Erhan. Manisa Göl Marmara'dan Ali Yavuzer. Sıradaki şarkı denmiş. Bremenli Ezgi'den arabadaki ailesine. Kayseri'den Tuğba, Zeynep kardeşler, babamız Salih Karakuş'a. İzmir Ayrancılar'dan Özgür, eşin Nalan'a. Çekmeköy'den eşim Necla'ya demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz.

Almanya Dortmund'dan Rıfat Kızıl'da arkadaşı Mariana Bubnine ve kral ailesine denmiş. Fransa'dan Murat. Yalnız gezerken dinliyorum diyor Ferdi Baba'dan. Yaşama sevincim olan Aysun'a. Balıkesir'den Ali Kalkancı'ya selamlar denmiş. Zevkle dinliyorum kardeşim seni demiş. Fransa'dan Gökhan ve Muharrem. İzmir'den Kader, cezaevindeki eşi Erdal'a. Yılmaz Ataç, Sancaktepe Yeni Doğan'dan. Tüm babalara. Memduh Adana'dan, İzzet Yıldızhan'dan. İstanbul'dan Habib Gümüş, iyi yayınlar At abi demiş.

0: Hadi bakalım üçlüğümüzü yapalım bu güzel türkümüzün hemen ardından. Kahtalı Mıçı'yı da rahmetle saygıyla anıyoruz. Adana'dan Mehmet Tekin hatta bekliyor. Mehmet.
1: Buyur Ata abi.
0: Mehmet hayırlı akşamlar, nasılsın?
1: Hayırlı akşamlar Ata abi. Çok iyi, sağ olun, Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
0: Allah iyilikler versin, bizler deyiz Allah'a şükürler olsun. Üçlüğün hazır.
1: Sağ olun Ata abi, teşekkür ediyorum.
0: Sen de hazırsın herhalde.
1: Evet.
0: Hemen mesajını okuyorum. Ata abi hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Ben Adana'dan Mehmet Tekin. Hafta sonu üçlüye talibim demişsin. Şarkılarını sıralamış. Tüm kral dinleyenlerine, tüm aşk acısı çekenlere demişsin. Eyvah eyvah eyvah.
1: Çok şükür ben çekmedim Ata abi. Çekenleri düşündüm.
0: O zaman senin adına değil bu, aşk acısı çekenler adına. Eyvah eyvah eyvah diyelim. Peki şarkıların başladı. Mehmet Tekin.
1: Ata abi şunu söyleyeyim öncelikle.
0: Gönlünce sesle.
1: İnşallah hac kurası size çıkar ve gidersiniz. Allah izin verirse sağ salim gidip gelirsiniz.
0: İnşallah. Kaydımızı İnşallah. Yaptırdık. Dün son günmüş. Hemen evet. Kaydımızı yaptırdık. Belki seneye çıkar. Ben gidiyorum arkadaşlar derim.
1: Nasip olur inşallah.
0: Müsaade isterim.
1: Ezan da okuyursa üzerine. İnşallah hepimize nasip olur inşallah.
0: İnşallah inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Evet Ata abi.
0: Kimler armağan etsin bu şarkıları?
1: Ata abi diyorum ya, ben çok şükür çekmedim ama bütün aşk acısı çekenlere gelsin ve tüm Adanalara gelsin.
0: İmzanı dağıt üçlüğüne şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı.

Üçlüyü tamamladık. Bu güzel şarkıyla hemen mesajlara dönelim yine. Konya'dan Mustafa, rahmetli babam için diyor. Emrah'tan bir şarkı demiş. Kezban Üçlükler hazırlamış. Gaziantep Şehir Hastanesi tüm emekçilere diyor. Halil İbrahim, İbrahim Halil Dağbey ve Şeval Hanım'a denmiş Enes Akın. Hollanda'dan selamlar demiş Fatma. Ordu Fatsa'da dinliyorum balkonda demiş. Eşim Aydın Taşar'a diyor ve çocuklarıma demiş Gülhan Taşar. Sıradaki şarkılar Emre Duygu, Pusum ve Erkan ve Belkıs'a denmiş.

0: Şekersin.
1: Ne güzel söylemiş Kibariye, mecbur kalınca. Elina'dan Talha Öngün'e çok selamlar denmiş. Özlettin kendini denmiş. Konya'dan Berat, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Bursa Gürsu'dan 16 servis 22.486, beni tanıyan herkese diyor. Bacanağıma, baldızlarıma, eşime, Atatürk Üniversitesi'nden gelen kızıma demiş. Almanya Augsburg'dan Günay, eşi Asuman ve Türkiye'de kızı Nilay'a. Kadriye, Kadriye ne demiş, eyvallah. Eyvallah. Mustafa Tüfek Bartın'dan teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan Hatice Emel'e, Ezgi'ye. Özellikle bu güzel şarkımız Ümit Besenci, Fatoş'a armağandır. Mardin Kızıltepe'den Tekirdağ Hayrabolu'daki eşi Sevgi ve çocukları Kayra, Karan ve tüm kralcılara. Kırıkkale'ye de selam olsun denmiş.

Kayseri'den Mahmut Karakaya, Bünyan Cezane kardeşleri Tolga, Mustafa Serhat, Asef, Mesef, Harun, Ahmet içindenmiş. Eyvallah. İzmir Ayrancılar'dan Nalan eşine armağan etmiş. Almanya'dan Tuncay eşi ve kızına. Niğde'den Mürsel Volkan Büfe'ye. Alperen 16 yaşındaki bir sevenimizmiş. Ferdi Özbeyen'den diyor. Sivas'ta dinliyorum demiş. Eyvallah. İzmir Karşıyaka'dan Kamil. Yolda olan tüm meslektaşlarıma, tırcılara.

ayrılıp giderken düşünecekti. Sevgili Aytaç abi eşi Serpil'le yolda dinlediğini belirtmiş, üçlük hazırlamış ama ben üçlündeki şarkılardan bir tanesini kendisi için ve eşi Serpil için çalmış olayım. Gönlü olsun bakalım, eyvallah. İsveç Stockholm'dan Ahmet Kınalı. Azerbaycan'da bulunan eşi Lamia'ya ve çocukları Murat ve İnci'ye armağan ettiğini belirtmiş. Müziğin tek kralından yine harika bir yayınlanmış. Eyvallah. Tüm yalnız kalplere diyor. Çanakkale Bayram İşten Gürkan. Eyvallah. Suadiyeli Sütçü Metin. Müslüm Baba'dan. Gölcük'te otomotiv fabrikasında çalışan mesai arkadaşlar ve bizlere. Zonguldak'tan Yusuf. Tüm kralcılara, dinleyenlere armağan etmiş sıradaki şarkılar. Isparta'dan Selim. Mermer fabrikasında çalışıyoruz. Çalışma arkadaşları Hüseyin abi, Yadigar Hanım. Yadigar Hanım'a ve Adem Çoğlu'a armağan ettiğini belirtmiş. İstanbul'da bulunan oğlu Berat, kızı Zeynep'e. Tokat'tan Mustafa. Tüm kral ailesine.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u.

Çelik Hanım'ın restorantı sizi dinliyoruz kendisine demiş Sadık Şarkılar. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan Şakar. Tüm kralcılara ve müşterilerine. Bursa Yenişehir'den Okan. Biricik abisi Birola. Kayseri'den Bahattin. Müslüm Baba'dan. Çok özel birine diyor. Balgat'tan Duygu. Yıldız Tilbe'den. Küslerin barışması için Belkıs ve Ertan'a denmiş. Manisa Merkez PTT'den Postacı Ömür. Evimin balkonunda dinliyorum demiş eşim Sevdam ile. Viyana'dan Kafe Gülhane'den Ayhan Sütçü ve Mustafa Öztürk. Kastamonu Seydiler'den Muharrem eşi Cemile'ye. Murat Durmuş, Bursa Mudanya, Bağlı Eğerce mahallesinden. Çok sevdi ailesini. Eşi Burcu, kızı Merve, oğlu Sinan'a. Antep'ten Ökkeş ailesini. Bursa'dan Mert. Benim için diyor, çok değerli olan Betül Özdemir'e ve tüm kralcılara.

Sevim Ağar, annesi Hanife İnan ve Sema Çakır'a. Biremenli Ezgi'den arabadaki ailesine. İzmir Tire'den Ahmet Topuş. Muhtarım Murat Saygılı ve Cevdet Hendekçi'ye. Ata abicim taksici Süleyman, İzmir'den sevgiler saygılar demiş taksici.

Zincirli Kuyu'dan metrobüs ile eve giderken ayakta ve çift kulaklıkla dinliyorum demiş Ergün Hoca. Şevvalyon, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden tüm sağlık çalışanlarına Enes Akın'a. Fethiye'den Ayşe ablan demiş dinleyen herkese. Sakarya Serdivan'dan Hatice Hasret bana, saadetler bana denmiş. Gaziantep'ten Hatun Yakar Müslüm Baba'dan ailesine. Ankara'dan Safiye tüm sevenlerine.

Yavru Vatan'dan, Kıbrıs'tan, Dilek Kaya Köyü'nden Ozan, dayım Savaş Kara, yengem Gülşen Kara için diyor Ümit Bey senden. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç ve Sevinçler Çay Evi'ndeki arkadaşlara.

Bir şarkı rica etmiş. Ankara'dan Özer, eşi Güler, çocukları Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye. Nevşehir'den Engin, yüreğine sağlık demiş, eyvallah. Konya'dan Fatih Kuşçu, Hüseyin Altın'dan. Amasya Taşova'dan Mefail Özdemir. Manavgat'tan Tuğba, Tarsus'ta yatan kız kardeşi Gül ve koğuş arkadaşlarına. Ali Beyköy'den. Eyüp Ekinci'den Selenay Altun'a.

Ah yalan dünya. Ah. Kayseri'den Serkan eşi Feraye ve çocuklarına diyor ki çekirdek yiyoruz balkonda diyor. Çekirdekler bitecek diyor. Şarkımız gelmedi hala diyor. Fatih canım kızlarım ve canım eşimle Malatya'dan Rize'ye oğlumuz Taha'nın mezuniyet törenine gidiyoruz denmiş. Balgat'tan Emre, Ankara Balgat'tan Emre, Müslüm Baba'dan Duygu Belkıs, Erkan Melek ve Nehire. Tarsus Çavdarlı Köyü'nden Şeref abimiz için denmiş. Milas'tan Kadir Cem Çobanoğlu, Müslüm Baba'dan. Tüm Gaziantep Yavuzeli'ndeki Çobanoğlu ailesine. Sıradaki şarkı eşim Azat'a demiş bir sevenimiz. Allah'ına kurban demiş. Afşinlilere diyor Fransa'dan Mustafa Yayıcı.

Antalya Kumluca'dan Musa eşi Songül'e, Gaziantep'ten Hasan atılmış, gece vardiyasına giderken serviste dinliyoruz denmiş. Dostları Bekir ve Osman'a. Şaban Kılıç Bafra'dan İstanbul'a seyahatteyim diyor. Araç içindeki dinleyen tüm kralcılara. Caner Denizhan 94'ten beri dinlemediğim Müslüm Baba'dan. Sevip'te kavuşamayanlara. Eşim Hülya Biricik kızım ve oğlum için diyor. Tekirdağ'dan bir sevenimiz. Denizli'den Merve arkadaşlarla dinliyoruz Müslüm Baba'dan. Figen, Yakup, Zülal ve Ercan'a. Onları çok seviyorum denmiş.

0: Nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokma mı verir? Yaramı sarmaya.
1: İstanbul'dan Süheyla hatta bekliyor. Süheyla gelişimle birlikte üçlüğünü göndermişti. Ben de onaylamıştım.
2: Evet. Şu anda çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum yani. Çok şaşırdım.
1: İkinci üçlükte sana kısmetmiş. Süheyla nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim. Teşekkür ederim Ata Bey. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim Allah'a şükür. Açmışsın radyonu. Keyifle dinliyorsun anladığım kadarıyla.
2: Evet. Çay eşliğinde ailemle öyle dinliyordum. Televizyonda duyuyorsunuz şu anda zaten.
1: Ne güzel, ne güzel. Selamlar olsun tüm aileye de.
2: Evet.
1: Süheyla, üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyayım. Hayırlı yayınlar Ata Bey. Uzun zamandır mesaj atmıyordum. Üçlük yazıyorum demişsin. Şarkılarını sıralamışsın. İstanbul'dan
2: evet.
1: Süheyla diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce sesle.
2: Şöyle, ben bu üçlüğümü aileme, size, bir de Şile Ava'daki tüm beni dinleyen dostlarıma istiyorum.
1: At imzanı da üçlüğe.
2: Bir de şimdiden yarın babalar günü, kendi babamın bir de sizin babalar gününüzü kutlamak istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Hadi imzanı da at şimdi.
2: Şimdi üçlük zamanı.
1: Heyecandan unutuyor sevenlerimiz bu sözü. Eyvallah. Süheyla'nın da dediği gibi şimdi üçlük zamanı.

üçlü tamamladık bu güzel şarkıyla. Antalya Kumluca'dan Ümit, Ali, İsmail, Serhan, Muhammed, Hüseyin ve Serdal'a. Ankara'dan Selma, yarın sınavı olan oğlum Emirhan'a. Adapazarı'ndan İlknur, teşekkür ediyorum İlknur. Muğla Milas'tan Ruhiye olanlarım için diyor. Babam da diyor 2 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sultan Pendik'ten Sultan Arifistan'dan bir şarkı. Kerem İpek saygılar demiş.

0: Ordu Arpa Köyü'nden Ali Rıza Yılmaz, eşi Gülperi Yılmaz'a mutlu yılların olsun, doğum günün kutlu olsun diye seslenmiş sevenimiz. Küçük çekmece Kanarya'dan Tanju.
1: Tam da bir gece. Peki. Diyor ki mesajında tam olarak, at abi yayınlar, iyi akşamlar. İstanbul Küçükçekmece'den Kanarya'dan Tanju abi diyor, yayınlarını diyor akşam yapsan iyi olur diyor, gündüz dinleyemiyoruz rastgele demiş. Vallahi kalbin çok temizmiş Tanju. Müjdeli haberi de verelim o zaman, ufak bir değişiklik var. Birçok sevenimiz de zaten akşam akşam diyordu, eski saate dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Pazartesi itibariyle Allah kısmet ederse, yani 48 saat sonra bu saatlerde birlikte olacağız inşallah hafta içi artık. Haberiniz olsun, müjdeyi de vermiş olalım şimdiden. Gözün aydın diyelim Tanju. Geceye geliyorum yine. Tekirdağ Çorlu'dan Doğan, Çatalım İçi'den bir şarkı demiş. Ahmet Ersan'dan bir şarkı denmiş. Bursa'dan Samet, eşi Zeynep'e, eşini de çok sevdiğini belirtmiş. Amsterdam'dan Muhammed, İsyan'da Muhammed diyor ki 60 şut atıp gol atamadık diyor, milli takım için ne düşünüyorsun demiş. Vallahi maçları seyrettim, çok kızan var, çok eleştiren var ama. Evet, eleştirecek yönlerimiz de var, yok değil ama ben milli takımımızın bu maçlarda şanssız olduğuna inanıyorum ya. Vallahi billahi. Adamlar ilk şutta gol attılar ya. İlk şutları kaleyi tuttu ya. Dün basket maçındaydık. Fenerbahçe Beko Beşiktaş Geyin basket maçındaydık. 10 numara bir maç oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Tabii şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu da özellikle tebrik ediyorum. Maçın başından son 10 saniye kadar hep önde götürdü Beşiktaş. Fenerbahçe yakalamaya çalıştı. Şans Fener'e bir yerde güldü abi, maçı aldı. Son 10 saniyede Biberovic bir üçlük attı abi. Maçı kazandı Fenerbahçe işte. Oyun böyle bu oyun. Yani baskette, futbolda atamayana atıyorlar. Dünkü basket maçı da öyle oldu. Milli maçımız da öyle oldu. Sağlık olsun ya. Vallahi kızmayın, kızanlar var takımdaki oyunculara. Öyle hakaret edenler böyle. Çok ne bileyim yani, hoş değil ya. Ya onlar istemezler mi ya? Takımları yenelim, İlk 16'ya kalalım, hatta finale yürüyelim, şampiyonluğa yürüyelim. Olmayınca olmuyor abi. Sağlık olsun. Ben milli takımımızda gurur duyuyorum. Ya Montella'dan yana eleştirilerim var ama gitmeli diyeceğim ama göndermeyecekler tabii bence. Duşan'ı da tebrik ediyorum, Duşan Olimpiyeviç. 10 numara kalite kattı takımımıza. Bir üçlükçümüz olsaydı şampiyon olabilirdik. Seneye inşallah diyelim. Seyirci muhteşemdi dün. Yine müthiştik. Biraz az küfür olsa daha iyi olacak ortam.

Adana'dan Elif Sukaya, manevi babalarına denmiş. Muğla'dan Muzaffer, tüm madencilere. Kars'tan İmdat, tüm kralcılara. Gaziantep'ten İrfan, her şey gönlünce olsun demiş. Gaziantep'ten Hatay İslah Evi'nde yatan oğluna diyor Rıfat'a. Tarsus'tan Ülkü, Ankara'da görev yapan astsubay oğlum Ekrem Kaya'ya. İzmir'de hemşirelik okuyan oğlum Emre Kaya'ya denmiş. Kocaeli'nden Doğanay, dostu polis memuru Mustafa Arsal'a. Kahraman Posoflu Mustafa Bey'e, Ferdi Baba'dan denmiş. Edirne'den Mehmet, sıradaki şarkı diyor. Çok acı çekiyorum ata demiş. Hayır olsun inşallah. Bulgaristan'dan Ali, Samet'e ve Hüsnü arkadaşlarına. Balıkesir'den Suat, Doğubayazıt hudutta askerlik yapan oğlu Fırat'a. Bergama'dan Şerafettin, biricik kızı Fatma Nur'a. Bu saatlere gelmene çok sevindim diyor. Bakırköy'den Enis, Marmara Cezendik teyzesi Nurhan'a.

0: Şile'den sevgili Naz'ın çalıştığı iş yerinde orada bulunan Şile Kumbaba Fırın çalışanlarına. Özellikle sevgili Oğuzhan Tüylüoğlu, Engin ve Yıldırım Tüylüoğlu'na ayrıca Yüksel Ünlü ve sevdiklerine, ailelerine, tüm esnafa denmiş.
1: Alışamadın hala
0: uyan. Bu güzel şarkı istenilmiş sevgili Naz tarafından.
1: 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.
0: Al ömrümü diyecek. Rahmet.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir

boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm.

0: Filosos Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.
1: Sen bunu bahane ettin diyor. Samsun'dan Şaip Mete. Samsun Çiftlik'ten yazıyorum demiş. Eyvallah. Konyareli'den Hasan, eşim Kezban'a diyor. Orhan 52. Eyvallah. Kumluca'dan Ümit Sapmaz, Ali Öztürk abisine. Gaziantep'ten isim göremedim, geçtim. Eyvallah adamsın demiş. Esenyurt'tan Neşe. Gece geçmemi sevinmiş. 28 yıldır dinliyorum diyor Neşe. Samet Arıkan. Çok sevdi anne babası.

0: Yediğimiz silleleri sayamadım ki. Ne güzel yazmış söylemiş Orhan Baba. Kral. Hadi son saatin üçlüğünü de yapalım. Çok üçlüğümüz vardı ama. Epeydir bu üçlüğü kovalıyordu ve onayladığım üçlüğü. Balıkesir Gönen'den Mesut hatta bekliyor. Mesut iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atı abi, kolay gelsin.
0: Sağ olasın Mesut. Epeydir bu üçlüğü kovalıyordum, bugüne kısmetmiş.
1: Evet abi, Cengizciyiz.
0: Cengizciyiz her türlü diyorsun.
1: Aynen abi.
0: Eyvallah. Şarkıların hazır. Hemen mesajını okuyorum. Yayınlar Atı Balıkesir Gönen'den Mesut üçlük demiş. Sevdiğim eşim, oğlum ve kızım için diyerek buradaki satırların mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğün başladı.
1: Biricik oğlum, kızım, çok sevdiğim eşim ve kral dinleyenlerine gelsin ve sizlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı.

0: yalan.
1: Üçlü tamamladık.
0: Yalan çiçeği.
1: Hemen mesajlara dönelim, az bir zamanımız kaldı. Nerede kalmıştık? İnegöl'den Oktay. Cezaevindeki can dostu Mustafa Deniz ve kader mahkumlarına. Kocaeli Arslanbey'den Mahmut, geceyi özledik seni diyor. İzmir Torbalı'dan Ülkü eşi, Başar'ın babalar günü kutluyorum denmiş. Urfalı Ömer gurbetçiyim diyor. Hadımköy'den bütün şoför gececi arkadaşlara diyor. Kuzey Marmara'da çalışan şoför arkadaşlara. Samsun'dan Fatoş selam olsun demiş. Balıkesir'den Tevfik ve Ali Kalkancı'ya. İsa Yılbaş Antalya Tekirova, Zonguldak'ta yatan abisi Mahmut ve tüm kader mahkumlarına denmiş. Eyvallah. Samsun'dan Elmas, Bursa'dan Melihcan, Mersin Günler'den Mehmet Dağ, Eyüp Usta, Musa Çetin denmiş. Tekirdağ Çerkezköy'den Emre Taş, beraber çalıştığımız Barış Mutlu dayıma. Gebze'nin Tepecik Köyü'nden Tayfun Sarıl ve dayımın oğlu Engin Yılmaz için denmiş. İzmit'ten görevde olan uzman çavuş Yaşar kardeşe, Suriye'de görevde olan ve tüm askerlerimize denmiş.

Bursa Büyük Orhan'dan Ergün Korkmaz, Beşiktaş'tan özel güvenlik görevlisi arkadaşı, bir de Zaferiye Köyü'ne armağan ettiğini belirtmiş. Kocaeli'nden polis memuru Mustafa'dan dostu Doğan'a, İmamoğlu'na. Ali Uçarkaya, Dubai'den selamlar demiş tüm Tokat halkına. Konya'dan Neslihan Kaya, sevgili ailesine. Erzurum'dan Mine, eşine. Samsun Pelitköy'den Gönül, tüm sevenlerine. Çorum'dan Onur Demirci, Sivas'ta olan eşi Aliye Balcı'ya ve arkadaşı Songül Ceylan'a. Gaziantep'ten servis şoförümüz Süleyman abime denmiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki şarkı diyor. Bursa Kestel'den Hasan. Eyvallah. Ankara'dan Ramazan. Aslı diyor ki uzun aradan sonra sesin ilaç gibi geldi diyor. Aslı, eyvallah Aslı. Bodrum'dan Ersin, eşi ve kızını oğluna. Diyarbakırlı Mehmet. Eyvallah, Kütahya'ya doğru gidiyorum demiş. Suzan, 24 AC225, Sivas'tan Marmaris'e seyahat eden yolcuları ve kaptanlarıma diyor. Hayırlı yolculuklar. Balıkesir Gönen'den Ecrin Karaca'dan bir şarkı denmiş. Kübra Balıkesir'den, Aydın'dan Nurcan.

0: mesajlarınızı maşallah var ama vakit kalmadı arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar deyip burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Diva'nın güzel bir yorumuyla, damar bir şarkısıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de.

0: Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: İlaç gibi radyo.